0: Eyvallah. Eyvallah.
1: Yapalım.
0: Ondan sonra nasıl olacak?
1: Super iyi.